0: Hadi buradan.
1: Şalalalalala, şalala, şalalalalala.
0: Ruhasa dağlar.